0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
5: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Qui è la radio la voce della Turchia.
7: Esta es la voz de Türkiye.
8: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
9: Юфлет Зари и Türkiye.
10: 这里是 Туарчи Чишен 广播电台.
0: اینجا Анкара Радио صدای Türkiye.
11: Da Türkiye radyoda.
12: Xosume Türkiye'yi zayna radyo kayana.
13: Eter şeye radyo sadburi Türkiye skma.
14: Ovada Türkiye ünü radyosu.
15: Ayç radyo voça Türkiye.
16: Говорит голос Türkiye.
17: Эфирда Türkiye овазы.
14: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye sadai Türkiye.
18: Anlavatkınına Türkiye Avazı Radyosu.
19: Evo, İfonetis Türkiye.
2: Ovdi Radyo Glas Türkiye. Giderredi Amuriye Türkiye.
10: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
1: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
14: Zboruva glasot na Türkiye.
15: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
2: İt Türkiye Hangya Radyoya.
0: Oldu Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: It Türkiye Hangya Radyo'ya?
1: Oldu Radyo Blast Türkiye.
2: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovası.
2: Gepleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Giderli Diyamuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
7: Efirde Turkiye ovozi radiosa.
12: It Turkiye hongia radioya.
0: Oldu radio glas Turkiye.
13: Turkiye öne radiosu.
0: Burası Turkiye'nin sesi radiosu.

Dünyanın ortasındakı iki taraflı muamelelerde oşondoy ile aymaklık jana globaldık meselelerde talkulaştı. Prezident Erdoğan süylöşü uçurunda Türkiye, Japonya menen bardık tarmaklarda ayrıkça korgonu önörjayı, investisiya jana sooda jaatında muamelelerde önüktürüp hareket kıla bererin bildirdi. Prezident Türkiye, İran menen AKŞ'nın ortosundagı çırçataktı çeçüünün birden bir jolu süylöşüler dep esepdey turganın jana Türkiye turuktuu tınçtık jana turuktuuluk üçün diplomatiyalık hareketlerde koldoy turganın basa belgiledi. Prezident Erdoğan oşondoy ele ötkön ayda Kumamoto'da bolgon jer titirөөдө каза болгондор үчүн Japonya'nın Premier-ministri Takaichi'ge dagı bir jolu köңүл айтты. Türkiye menen Siriyanın ortosundagı Toogen tarmağında strategiyalık önöktöştük tüzüldü. Türkiye menen Siriya Toogen tarmağındagı kızmattaştıkta önüktürüü üçün jaŋı kadam taştaştı. Eki ölkönün ortosunda fosfat tarmağındagı özara düşünüşüü memorandumuna kol koyuldu. Gelişim fosfat tarmağındagı strategiyalık önöktöştükte önüktürüügö bağıtталган. Ошентип, Türkiye menen Siriyanın ortosunda Toogen tarmağındagı kızmattaşuunun kölömü keŋeyet. Memorandum ek ölkönün fosfat tarmağındagı birgeleşken iş hareketlerinin negizin tüzöt. Teknofest Kögültür Meken 2026 bugün baştalat. Uluttuk teknologiyalık demilge kayırdan deñizderge köngül burdu. Türkiye Tele Radio Beruu kampaniyası kommunikasyalık önöktöş katarı katışkan bu 4 gündük iş çarada Türkiye'nin deniz güçlerinin arğanday klastağı platformalarından baştap adamsız sistemalarga, uçaktarga, avadan korgonuga jana raketa sistemalarına çeyinki kengiri önümdörü jana teknologiyaları körsötülöt. İş çaranın teknologiyalık meldeşleri bölümünde su astındagı adamsız sistemalar meldeşi, su astındagı kapitansız unaalar meldeşi jana su astındagı raketalar meldeşi giret. Teknofest iş çarasında 37 ar kanday deniz elementleri jana platformalar körsötülöt. Alardın katarına TCG Barbaros, TCG Salih Reis, TCG Turgut Reis, TCG Kemal Reis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruç Reis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar jana, TCG Kalkan giret. Ар кандай суу астында жүрүүчү кеме платформаларынан тышкары республиканын тарыхындагы белгилүү деңиз кемелери болгон ТЖГ Саварона жана музей кемеси Явузда иш-чарага катышат. Кызматкерлер башкарылуучу платформалардан тышкары коноктор үчүн Улак, Санжар, Марлин жана Салво сыяктуу капитансыз жер үстүндөгү кемелер да көрсөтүлөт. Su üstündeki gemiler daha görsötülöt. Türkiye'nin en iri askerdik gemisi TCG Anadolu'da iş çarada görsötülüyücü platformaların arasında bulut. Ошентип, konoktor arğanday klastağı jana misiyadağı su üstündeki platformalardı, su astında yürüyücü gemilerdi jana adamsız deniz sistemaların bir yerden göre alışat. Uluttuk su astında yürüyücü gemi Milden Snow blogu da görsötülöt. Türkiye'nin uluttuk su astında jürüyücü gemilerde önüktürüü hareketindeki manül etapta çağıldırgan Milden su blogunun körgözmösü iş çaranın en manülü uçuru bolot. Sat jana SAS komandalarının dağı şovları bolot. Türkiye'nin deniz güçlerinin atayın bölümdörü de iş çaranın demonstrasyalık programasına katışat. Sat jana SAS dep atalgan demonstrasyaları 4 gün boyu ötkörülöt. Programa ошондой эле gün sayın deniz ava komandaçılığının jana uçkusuz uçuucu aparattardın uçuu körsötüülörün kamtıyt. Festivaldın demalış gündöründögü programası denizdegi aktiftüülüktü ogo beter jogorlatat. 22 jana 23 августта Kögültür Meken Parustuk paradı ötkörülöt. Programada marş orkestrinin jana jaŋı askerler tobunun аткаруулары, илимий көрсөтүүлөр, сахна сеники иш-чаралары жана N Social Mod билим викторинасы камтылган. 21 августта Da Vinci робот

Assalamu alaykum, hürmetli radyo anlatıcılar. Anlap atkanınlar, Türkiye Avaz Radyosu'nun Uygurca anlatıcı. Bugün 2026 yılı 20. Ağustos Peşembe. Hazır, Ankara vakti düştüğünkin bir, Ürümç vakti düştüğünkin tört. Hürmetli radyo anlatıcılar. Anlatıcılarımızdan her günü Ankara vakti düştüğünkin birden iki gece, Ürümç vakti düştüğünkin törtten beş gece olan aralıkta, Türk Saat 3'e, Türk Saat 4'e asuni hemraları ve radyomuzun internet sayfaları www.trtuygur.com, www.trtuygurca.com veya ki www.trt-net-tr-uygur adreslerde bir vasıta anlayacaklar. Anlatıcılarımızın tekrarını her güne Ankara vakti etigen saat 5'ten 6 gece, Ürümç vakti etigen 8'in 9'ı gıç bulan aralıkta kısa dolgun 9465 kilogramda suni hemra ve internet arkalı anlıqalı bulur. Bugünkü anlatıcımızda haberler, Türk dünyasının namayendiler ve müzik tamaşa dünyası katarlık programlarımız var bulup aldığımız ki bir saat boyunca sizlerle birlikte olmasın.

Hürmetli kiralı yanımızla, Türk dünyasının namayındalığı namlı programımızın bugünkü sahnada Halkıra Münasebetler Mütexessisi Doktor Cemil Doğa Çepek'nin Kırım'ın tevremli siradisi Mustafa Abdülcemil Kırım oğlu temelik analizine dektiğine sunumuz. Kınavdakta dektiğine programımızda bolsun. Bazı hayatlar var ki bir milletin takdiri bilen girelişip gidiyor. Mustafa Abdülcemil Kırım oğlunun köpçülükü tanışlık ismi bilen etkinde Mustafa Cemil oğlunun hayatı Kırım Tatar Türklerinin yakınki 80 yıllık azap okubat ve karşılık görüşüş tarihinin dal üzü. Onun namını tılgı almayı durup ne 1944 yıllık sürgünlüğünün açık derdini ne vatenge kaytış görüşünün dastanını ne bugünkü işgaliyet asırdaki Kırım'da dağılmış atkan mevcutluk cengini çendiriş mümkün emez. Kırım oğlu 1943 yılı 13. Noyabr'da Kırım'nın Sudak rayonuna karşılık Ay Serzler yazısında dünyaya gelgen. Dehe 6 aylık boğak vaxtıda 1944 yılı 18. May keçisi Stalin'in buyruğu bilen barlıq Kırım Tatar Türkleri bilen birlikte Maltuş Şidğan Vagulağı besilip Özbekistan'a sürgün kılındı. Şu kişisi vatandan ayrılgan tahminen 200 minge yakın insanın yarımı dögüdek yollarda ve sürgünlükten dastlabki yıllarda açlık, kisellik ve halıktan hayatından ayrıldı. Kırmoğlu muşunduk çoğun tragediyenin şiddet çoğun buldu. Lekin sürgünlük onu tüzüktür almadı. Eksiçe onunla ömür boyu öteydiğen bir davanı vatan Kırım'a kayıtış ve milletinin hak hukuklarını dünyaya cekarlaş davasını ögetti. Yaşlık yıllarında Kırım Tatar Milli Hareketi'nin sepeti koşulgan Kırımoğlu, Sovyet düzeninin gazibi uçraştığını hali bulamadı. Sürgünlük hakikatini tılgalı kalıp, milletinin tarihini tatkılgalıp ve hak hukuklarını kodakalıp için onur tutunu kullandı. Köpkatim kolga alınıp 15 yılı yakın ömrünü Sovyet durumlarda ve emgek bilen özgürtiş lagerlerde ötküzdü. Onun namını dünyaya tanıtkan en halkılık amil bolsa 1975 yılı başlagan ve o da 303 gün davamlaşkan açlık ilan kılış hareketi. Mecburi ozuklandırış arkalık hayat saklap kılıngan bu karşılık gösteriş, insaniyet tarihindeki en uzun açlık ilan kılış hareketlerinin biri bulup Nobel

mükafatı sahibi bolğan alim Andrey Sakharov başlıq dünya cemaatçılıkının diqqətini Qırım Tatar davasına tartdı. Qırım oğlunun görüşündeki ən mühim nokta ən ağır zulümge uçurğandımı hər giz zoravallıq yolunu tanlamasıdır. O, milletine daim kanunluk dairede tanışlıkperver ve kat'i iradelik karşılık görüntüsünü tavsiye kıldı. Bu prensipal pozisyası bilen Kırım Tatar hareketinin dünya hürmet kıldığı bir hak hukuk görüşü aylandırdı. Sovyet İttifakı parçalanan mezgilde Kırım oğlu 1989 yılı vatanı Kırım'a kayıtıp geldi ve yüz milyon karındaşlarının ana yurtuna kayıtışına başlamışlık kıldı. 1991 yılı çağırılgan ikinci kıtımlı kurultayda Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisliği sayılandı ve bu vazifeni ta ki 2013 yılı içe devamlaştırdı. Onun rehberliği de Kırım Tatar Türkleri sürgünlükten kayıta kat götürdü. Yazıkçılıkla berpa kılındı, mektepler açıldı. Anasıldaki mağarif ve milli medeniyet kayıta güllendi. 1998 yılından bu yan Ukrayna parlamentoda parlament azası bulup vazifeyi tepkile vatkan Kırım oğlu milletinin avazını halkara satınlarda onun dışında olmaktadır. Nobel Tanışlık Mükafatı'na namzatlıkı görüldü ve Nurgulgan halkaralık mükafatlığa layık görüldü. Efsus, tarih bu büyük güreşçinin yana bir katımı sınadı. 2014 yılı Rusya'nın Kırım'ı kanunsuz aldı besöyleşi bilen Kırım oğlu üzü toğulgan topraklığa kirişi meni kılınğan bir vatan hasreti mahpusu aylandı. 80 yaştan aşkan bu büyük güreşçi bugünkü günde Kiev'da görüşünü namına durmaktan. İşgal asırdaki Kırım'da besim uçuravatkan, tutkun kılınavatkan ve asimilyasiye kılınavatkan kırındaşlarımızın hukukunu erkanlık sorunda kovdurmaktan. Yakınki mezgillerde halkarada oturup koyulgan zemin bedelige tinçlik planlarına karşı turuşu onun karakterinin dal özü. Vatanın bir garış yerimi soğudulışış temisi kılınmaydı. Kırım oğlunun fikir dünyasının merkezde üç mühim nokta asaslık orunu tuturdu. Vatan, milli kimlik ve kanunluk karşılık görüntüş. Onun için bir millet vatanından ayrıp başlanışı mümkün ama vatan sevgisinden ayrıp başlanılabilmeli olmalı. Dilini, dinini ve medeniyetini saklap kalgandılar, işkandak sürgürlük, işkandak işgaliyet, o milletini tarih sahnesinden uçurup taşlayalmaydı. Kırım Tatar Türklerinin yarım esirlik sürgürlükten ana yurta kaytalışı bu işin en küçük ispatı. Kırım oğlu Türkiye'ye ve Türk dünyasına Çin dilden muhabbet bağladı. Türkiye'nin Kırım Tatar Türklerinin en çok yönelik yeri Ankara'nın Kırım'ın besinleşini idrak kılmadığının katı pozisyası ve karındaşlarına ilgi çıkışını her daim minnettarlık bulan tılgı aldı. Türk dünyasının birlikini Kırım davasının kapalıdığı edip karaydı. Türk milleti tarihinin her bir devrede zulümge baş çekmediğin perzentlerini yüzüktürüp çıkan Mustafa Abdülcemil Kırmoğlu, Manamuşu zincirinin hazırki hayat kısımlarının biri. O, bu vaktada sürgün kılınan, yaşlıkını zindanlarda ötüzgen, ömrünü vatan davası bağışlayan ve bir gün bu şaşmayı köreş kılavatkan bir kahraman. Kırım Tatar Türklerinin onu milli rehber deyip atışı bir kere emez. Çünkü o bir milletin kayta kat götürüşünün hem kurgucusu hem simvolü. Bugünkü günde Kırım yine asaret asılı duruyor. Lakin Kırım oğlunun hayatı bizge şunu üretti ki asaret vakitlik vatan sevgisi bolsa ebedidir. Sürgünlükne baştan geçirgen evlatlar vatanına kayıtışka muvaffak bolgan iken bugünkü işgaliyat mı çokum ahırlaşır. Bizning borchimiz Qirim oğlu aşqan yo'lda minayotgan qarindoshlarimizning ovoziga ovoz qo'shish, Qirim davosini milliy aslimimizda hamisha yangi tutishdir. Yeshil Aralning erkin tonglari chuqum otadi va shu tongning shafaqida butun umrini mushu kuniga bag'ishlagan Mustafa Abdulljamil Qirim oğlining muqaddas ko'rishi oltin harflar bilan yod etildi. Hürmetlik radyo dinleyiciler, yukarıda Türk dünyasının namayandılığı namlı programımızın bugünkü sanıda halkara münasebetle mutfakçısı Doktor Cemil Doğaç İfek'nin Kırım'ın tevrenmez iradesi Mustafa Abdülcemil Kırım

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен банко дентај.
12: Инџи Анкара, Радио Садаје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
15: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
16: Ovada Türkiye ünü radyosu.
17: Aici Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозы.
16: Gitleyer Türkiye'nin peti radyosu.
10: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
12: Edo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
0: Jeder Radio Amuriyet Türkiye.
20: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turkiye.
22: Este es Radio Voz de Turquía.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
16: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
5: It Turkiye hangia radio ya.
16: Ovde Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü programlarımız bu yerde ahırlaştı. Ertene okşaş vakit ve okşaş çastotalarda Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, herhal rengdar programlar, şundakla birbirinin

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara,

Karışırsın esen yere, kuş olup onarsın da. Umut gibisin, çivilerle çaksan yere.

0: Türkiye Ovası dolkunlarında sıngı haberler tanımlısız.
1: İsrail armiyası 2025 yılının oktyabrında tüzülgen utunu tuktatu kilişuyuna koramasından Gazze sızığının türlü tübeklerine hücumi terge devam ete. Medicina şıganaklarından olungan məlumetke korağında İsrail armiyası Gazze sızığının tünyağındağı Gazze şaharında polisi bülükşesine yuşturgan hova hücumunda halak bulganlar sonu 9'a jitken 15 kişi yaralangan. Akışıl boşu Donald Trump İsrail'den Gazze sızığına hücumların tuktatuğunu talep etuine koramasından hücumların devam etişi İsrail armiyası ütken kişini de Gazze şehrindeki bir kafığa drone ırgıtkan, hücumde 7 kişi ömürün yoğaltkan idi. İndonezya'nın milli tabiat güçleri bilen idare eti uyuşması ilinin Flores tübegindeki jir titre uturunda sonu məlumatlarını bostırıp çıkardı. Uyuşma

0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Gider Radio Amuriyet Turkiye.
3: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
5: Este Radio Voz de Turkiye.
6: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Ünü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Etekşiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radyo Voça Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gepleyer Türkiye'nin tehi radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este es Radyo Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
15: İt Türkiye hangiya radyoya?
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: دا ترکیه رادیو دا.
14: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
15: Petirçiye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
16: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
1: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
7: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ona Türkiye Avazı Radyosu.
14: Edo İfonitis Türkiye.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
4: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
2: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
5: Este Radyo Voz de Türkiye.
11: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
13: Zboru wa Glas Otna Türkiye.
15: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
19: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.